0: 丝路之星呢，不只是一场国际性的音乐交流，更加是一场国际的联欢。欢迎大家来到丝路联欢区。那每一位歌手上场之前呢，都会在我这里的板后面抽出一位其他国家从他们家乡带来的礼物作为一个祝福的。好，那我们首先邀请第一位要出场的歌手，来自土耳其的赫林。Hello, hello, welcome, welcome. So, 十二位歌手当中，你抽出来的是Russia, 俄罗斯 ，Bogdan。好，哎，那个是，看看，这个就是一个俄罗斯的套娃啊，可以把它打开来看看。看看，哎，哇，来帮忙一下，哇，从大到小的祝福。
1: Это как обозначает семью, то есть много детей, что было и большая семья, то есть много разных уровней.
0: 好，满满的祝福，太美了，太美了。好，让我们期待赫林的表演。
2: Benim için müzik bir yoldur. Samimi duyguları ve hikayeleri taşıyabilir.Nesilden nesile. Her geçen yıl daha da uzar. Türkiye'de her ayrılış bir karşılaşmadır. Her melodi bir mirastır. Balama geçmiş yılları anlatır. Neyi flütü uzaktan çalar?Kadim şarkılar yolculuğumuzda bize eşlik eder. Eşsiz izler bırakır. İpek yolunda yol boyunca karşılaşırız. Üsküdar yolunda diye bir şarkı var.

0: So dia keep on my mind dengan apa yang dibawakan dekat atas pentas yang saya rasa buat yang terbaik.
1: 接下来国际专业评审还有国际大众评审请打分。 请锁分。
2: Üsküdar Türkiye'nin en ünlü şarkılarından biridir. Türkiye'de herkes bunu bilir. Hatta dünyada da en çok söylenen şarkılardan biridir. Sevgili Helin, çok güzel söyledin. Seni tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyorum. Harika.
1: Harika.
2: Harika.
3: Harika.
1: Harika.
3: Yes.
1: 就是 wonderful， 就是精彩。
4: Yes.
1: 哇，太好了，我们可以学一下现场的朋友们。 Harika.
5: Harika. Harika.
1: 谢谢我们的土耳其评审，谢谢。大家有没有发现刚才他唱的这首歌好听吗？各位中国的观众，你们不觉得有点耳熟吗？不就是我们中国的孩子们从小听到大的一首歌？